sıra. İşten tutya, işten tutya, bir sonra. Bak, minden eşende, kivdek o Venus sonyo, apan.